0: asosiy e'tiborni yana nimaga qaratishligi kerak? Ular har bitta jarayon, ya'ni bu natija emas, jarayonligini. Ya'ni hozir mana bitta o'yin bo'ldi, yutqazib qo'ydi. Yo'q, bu jarayon. Va bu jarayon tagida katta xayr bor. Agar bir-birini tan olsa. Chunki baribir hamma biladi, sport, futbolda bu nima deydi, komandniy o'yin.
1: Jamoaviy
0: o'yin. Va o'tda siz bir jon bir tan bo'lishingiz kerak. Ya'ni ruhan mana shu oldingizdagi insonni tan olishingiz kerak. Qanaqadir xafagarchilik, ayblash, tanqid bo'lish kerak emas. O'ziga nisbatan va jamoadoshiga nisbatan. Lekin agar qanaqadir etilmagan gaplar bo'lsa, da buni tan olib minnatdorchilikka kelsa bir-biriga, bu bir-birini qo'llab-quvvatlashga olib keladi-da. Bu bolalar aynan zavq olib o'ynaydigan bolalar. Shuni unutishligi kerak emas-da bosimda.
2: Hit FM'de Miko bilan bizda yangi soat. Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi.

Assalomu alaykum Varshavadan. Varshavada eshityapti. Lekin tungi sohil loyihasini tugatmayin aka. Yana bir bor assalomu

0: Poytaxt shiddati Hit FM.
1: Vujudimda urasan, gah hasan chiyib qo'yasan, qachon sevib to'yasan.

0: qayerlarga uchib ketdi u orzu havaslar, beg'ubor niyatlarimiz? Aynan o'sha qor parchalaridek erib ketdilar.
1: Esingdami, ko'chani boshida bir onaxon gul sotar edi. Har zamon gul olardik ulardan. Kecha yana gul oldi.

0: Oqshom senga she'r yozdim. Shamolga o'qidim, yetkazar deya senga. Balki eshitarsan. Seni jonim derdim. Sen sensizlikni bilmaysan. Axir sen hech qachon sensiz yashamading-ku.
1: Hit FM. Doimo tingla.